0: yapmazsız 300 milyon som geçe mikro kredit olin. Kreditna 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Mannon. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidrofarm reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM 77'te ilk kurum birinci yürüsen asa Asya brandından az günü dansın bürsümdeki kişilik taklif namı oynaladın anıştı gökün çilikli borsengiz boladın şuna iken kulaklarını din kılın az günü dansın savalı ilan kılınadı ve savalının cevaplarını telegramdan yazasız rakamlarını yine bir bora etteyimi yok ki atlava gelmesiz hammasını sonlaştıramız de betkeniz ki 2004-2005 yılda radyoge hata borgenim esimge çüşüp getti siz yolgızmazsız kopçili uzu kelip hatlarını taşlap getardı hozumana Şunda kurasız telefonla yazasız biz okuyumuz. Assalamu alaikum. Zomin deyem. Bulut boldi lekin yomg'ir yog'madi. Zohid yog'ib qolar. Toshkentdan borguncha endi vaqt o'tadi bilasiz. Peterdan alangali salom Elior Bekman. Peterda nima gaplar? Xotinim bilan eshitib o'tiribmiz. Uni juda ham yaxshi ko'raman. Javohir xursandman juda ham. Xotiningizni yaxshi ko'rishingiz kerak. Moy yutishim kerak. Almashtirishga pul ajrata olmayapman. Moy yutish imkoniyat 1 soatdan keyin, ya'ni futbol taymda boshlanadi. Shunaqa forma ikkita bo'lib qoldingizmi? Yo'q, yemayman. Bittaman, betakrorman va yagonaman. Qalay sizga bunaqa javob? Hasan Husan o'g'illarimni tug'ilgan kunlari, ularni chin dildan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Nasib etsin havas qilganlarga Hasan Husan o'g'illar. Chilonzor o'zbek film taraflarida tomchilamayapti ham yomg'ir, ammo havo zo'r. Havo zo'rligi hammaga yoqyapti. Toshkentni ko'chalarida hozir yurganlar umid qilamanki, men ham 8 dan keyin ishdan chiqqanimda havo zo'r bo'ladi. Aytinglar, havoga shunaqa zo'r bo'lib tursin men chiqqanimcha. Hit FM shirin qalaysiz, omonmisiz? Yomg'ir yog'sin tonggachadan bitta eshitamizmi? Bilmadim endi. Tohirni hozirgina eshitdik cover versiyasini. Hit FM shirin bizda ham kuchli yomg'ir yog'di. Ishlolmadik, uyga qaytyapmiz. Kaliningraddan Aziz Avezovich yozgan xabar. Yomg'ir yog'di, kuchli ishlolmadik degan so'zlar bilasizmi quloqqa qanaqa yoqimli eshitiladi. Birinchidan yomg'ir yog'di, havo salqin, ishlolmadik bu degani uyga vaqtli ketib dam olsa bo'ladi degani. Sizni o't terib eshitib yuribmiz. Karvakdan Nargizaman, rahmat, kattakon sog' bo'ling. Hozirgi hayotda bosh kechgan turli hayot sinovlarini boshdan kechirayotgan va yorug' kunlar kelishiga ishonib yashayotgan insonlar haqida gaplashaylik. Oho, boshlandi. Ovozingiz echo bilan chiqyapti. Qayerda echo bilan chiqyapti? Onlayn eshityapsizmi yoki radioda, mashinada eshityapsizmi? Qayerdan echo bilan chiqyapti? Shuni ham yozing. Hozircha sizdan boshqa hech kim noligani yo'q. Asia brendidan sovg'alar yutib olish imkoniyatini taqdim etaman ozginadan so'ng. Bilasiz, bir zumda esa juda bir mazali o'sha bolaligimizda dodalarimiz, buvilarimiz, balki kimdir ota-onasi bilan borgandir. Shinam juda bir to'yimli hamyonbob sifatli mahsulotlarni taqdim etadi. Bolalikni yoki o'sha talabalik davrlarini yoki kollej davrlarini eslagingiz kelsa, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Osiyo o'zi ishlab chiqaradigan o'sha mazali osiyo sosiskalarini qovurib ham qaynatib olib keladi. O'sha maxsus kabachkili ikralari bilan, nonlari bilan yumshoqqina, undan tashqari maxsus souslari bilan sosiskani ustiga qo'yib yeyishga. Xullas, judayam to'yimli. Borib kelganlar ko'p yozadi. To'g'risi men bu juda zo'r bo'ladi deb o'ylamagandim deb tashrif buyursangiz bo'ladi. Maxtumxo'li ko'chasida bor Cho'pon otada va Arnasoy 7A deb yozsangiz xuddi o'sha joyga olib boradi. Osiyo brendini zavod qarshidagi do'koni bor, yonida bir zumda bor. Bir tashrif buyursangiz bo'ladi. Men ham bugun balki borib qolarman ishdan chiqqan holda. 17:20 O'zbekistonda soat. Bitta qo'shiq eshitamiz, keyin esa savolni e'lon qilaman. Kelishdikmi? Kelishdik. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Va albatta Shevaga oid so'zlarni ma'nosini kim birinchi to'g'ri topib yozib yuborsa bizga telegramdan o'sha g'alaba qozonadi, o'sha yetadi va o'sha bir zumdagi boradi. Qalay.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

onajon bormisiz sog'u salomat? Men sizni sog'indim, sog'indim g'oyat. Meningmi ishim zor, ha jonim omon. Shunchaki sog'inib keldim onajon. Hech kimni chaqirmang bu aziz oqshom. Didorga to'yalik avval ikkovalon. Ona, ko'zingizda nechun xavotir? Sog'u salomatman, ishoning axir. Ona, choy

soldere la cacion igra pro nonnol ghe bonyugen. Radio alam adesso. Hit FM o si shvolta l dome të mohte. Asta si gili kila studi ghe boshu që al alin të shibirde, marxin gizgen. Salkın keçki falla salamu aleyküm. Bles mi? Men şu anlarda sıslaman ya yüreğimde yöneltirmaqtı mən istek yegyonu. Ana şu yürekler maydanlısı bilen çürüşmaq. Xuddu burar bir yakınımızda çürüşken vaxtımız kolumuzda kolumuz gibi yürüp. Salamu aleyküm kılgen tarzda ozumuzda onge yakın tutganımızdık. Boşun kalplerini ana shunday yaqin tutmoqlik istagimda paydo bo'ldi toki o'rtadagi g'ashlik, yomonlik, gina qudratlar hammasi chekinsin. Va o'sha yuraklarda yashuvchi nurlar bizni kengliklarga, faqatgina xayrli onlarga parvoz qilishimizga imkoniyat yaratsin. Nima dedingiz? Menda shunday taklif bor. Olasiga yaqinim.

Kel yonimga. Qo'llarimdan mahkamroq tutdi yura. Seni bir go'zal olamga olib bormoqchiman. Negadir uni senga tortiq etgim keldi.

23'den 35 dakika ortasız. Aramıcan Radyo Stansı'ya Blinkiz'ni Aşkına akır gensiz. Bunda ise kemine başı ki Al-Alim Osman. Hemen gizli yine burada falsın hayli basın. Haberler var. Adamların asapları dinçlerine dakındaydır. Sizin efirinizde yaşıtsam. Assalamu alaikum kitafoyim, aman mısınız? Rahmat. Shu dakika avval bizga xabar yozgan tinglovchimiz shunday nomi qoldiradilar. 2012-yillarga qaytsam edi. O'sha kezlarda yonimda bo'lgan inson hozir yo'q.

Bugünde çıkış ve firdağımı etada deyen saval var. Toki kainat işlerini, dervazasını yapma günge kadar. Assalamu alaikum alalim canavlar, aman mısınız? Tinglep turganingizdek ham, aman mən. Sizdan sorasak, nazdımda sizda ham xuddi shunda javob bo'lsa kerak, yoxsa xabar yozmagan bo'lsam, bizni davramizda ko'rinmagan bo'lardingiz, shubhasiz.

Tele 5'e binet. Assalamu alaikum. Kitabın başvurucuları yaşımızız. Başımız yetişken sınavlar. Umur yolumuz. Bastı balandı. Kayırdan kayır geçe. Ekenliğini bilgenimizde doğalından hata kılmaslikke, sınavlarge, tayargerlik koruşge hareket kılgen bolaradik. Bu kullarımızge hem şükür kılıp yaşasını ve devam etişini isteydi olandı. Eligi Tele 5'e binet. Uşun hem номерлар битишмоқда 88 1 4 80. Дарвоқа бу ерда Сардор исмли сомимиз ҳам бошимизга ҳамроҳ экаликларни билдирганлар. Албатта радио ишрамиз орқали Сардор Абдуллаевга ўзимизнинг кичик бўлмаган саломимизни соғинамиз. Tugamasa edi, koshki hech qachon tugamasa. Koshki bu ovoz doim yangrab tursa. Bilasizmi, har bir yongan, har bir yondirilgan sham borki, u vaqt soati bilan poyoniga yetadi. Yonib olovlarda yo'qliklarga aylanadi. Insoniyat ham

Qozgugel Shukurroq razm solib o'zimga savol berdim. Har gal kimsan degan savolga javob izlanar u, ammo u sado bermasdi. Jimlik mavhumlik hukm surar edi. Bugun Qozguga odatiy yana shu savolni berdim. Kimsan deya. Va nihoyat aks sado eshitildi xayrlardandir. Nazarimda bu qovurg'alarim orasiga berkingan yurakning tovushi bo'lsa kerak.

faslıydı. Müzikalar koynadı. İnsaniyatını doğuşlar alamı gel. Ve doğuşlar alamı da yaşayıcı sözler mavcud bo'lgan sevgi daryosiga olib boruvchiman degan javob bo'ldi.

gidiyor haberlerinizin sonu kim? Lekin samimiyatdan fırlayotgan dilnomalaringiz hayratimga hayrat qo'shib bormoqda. Bugun sizni ham o'zimni ham boshqacha kashf etmoqdaman. Shu pallada.

Telefon kabuklarımı dursam uyurdan ham cimriyik. Hukum surayı otkarlıgına guahı bulmaktaman. Telegram tırmağı gerrazım salsam uyurda ham

Abdüce Boruyo Ziyatlar, siz bugün songi manzilini esladingiz mi? Xursand bo'ling demak. Sizda hisob va kitob bor deydilar. Bu ham oson bo'lmasa eslatmam.

Azaklıp masuna da balant tarzda iştirken ama gitsin. Hamuda harhal. Yıkla bir işte bu durup mannagi. Neyden bunçalar tasırlandıngiz? Ney bar ki kuzlarda yana yaşlarını uyğanışıge asas bulmaqdı. Juda hayotiy mavzu bo'ldi. Qay biri? Bugun ko'plab mavzularga qo'l urdi kefirda adashmasam. Yana 10 daqiqa so'ng meni efir fursatlarim ushbu studiyadan kuzatadi kaminani. Juda ta'sirli mavzu.